Ebi koma amamreko. Gina. Rahel. Abodie. Ruth. Ebi koma. Richmond. Ebi koma Lord. Ebi koma Leslie. Ebi koma Sabatina. Onyamisha munyina makoma.